0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz. Keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

Krishna Hare Krishna.

Çocuğum.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: gönder. Sağ ol.
1: Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Kaşı ve boru var.

0: bence çok güzel. Sürmeler.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohu Lazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor. Lazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: dayanamam da can bağlamda dayandım.
1: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
2: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
3: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.
4: Dur hele.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Dile boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan ahoy naydan ahoy ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan ahoy naydan.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: dayanamam neden bağlara dayandı.
1: Turna'nın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
2: Eski havalar gönlümüzü okşar.
1: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momik steps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Bu sevdadan kurtulak o nanayda,
1: cilveli kız nanayda,
0: naydana oy naydana o nanayda,
1: cilveli kız nanayda,
0: naydana oy naydana.

0: Gire buyuk türe konan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gel beraber otura konan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan.

0: düzdüreyim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gerdana düzdüreyim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Cebimde gezdüreyim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne pişiyor? Dizsuz da var.
2: Ama
1: ubaz da. Ubaz tabii.
2: Ubaz da
1: nefes diye. Kaşı bey
2: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: Yani çok güzel. Surnaya.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Missouri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

0: Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jun Doulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegoman çelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz. Güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momik steps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Bizim sesimiz hep sizinle.
2: Arasam. Oğlum değil mi ya?
3: Niye? Arasam öyle bir şey.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mhulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Oh, my God.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: M'kiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
3: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Dere boyu kıtır akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otur akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtul akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis kit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Dilsuz da var.
2: Ama o baz da. O
1: da ruba tabii.
2: O baz da nefes değil.
1: Kaşı bey, bu ruba.
2: Doğru mu? O baz da.

0: yani çok güzel. Surmeler.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Azuri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: yayını devam ediyor.
1: Kemence'nin eşliğinde keyifli dinlemeler.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Bizim sesimiz hep sizinle.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir. Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten. Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Oh, my baby.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Gelebiyor kötüre konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Gel beraber otur konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızlan
0: ayda. Naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Gerdana dizdirelim ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirelim ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis git avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Dilsuz da var.
2: Ama o baz da. O
1: da ruba tabi.
2: O baz da nefes değil.
1: Kaşı bey, bunu
2: vermiyor. Doğru mu? O baz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Pastar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Missouri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Ben dağlarda yanamam,
1: burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Zar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemam skvanes.
2: Doğu Lazcasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Aşkımız beş doğma bir göreyim.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: M'kiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Buyur kütüre konan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: gel beraber otur konan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: bir sen söyle bir de ben onan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: bu sevdadan kurtula konan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: aydan ahoy aydan ahoy onan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: aydan ahoy aydan.

0: Gerdana dizdirelim ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirelim ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Dilsuz da var.
2: Ama Ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
1: Kaşı bey, bunu vermiyor.
2: Doğru mu? Ubaz da.

0: yani çok güzel. Surmeler.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz. Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Hori Radyo desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.
2: Ay, yeğen adamına. Dur böyle. Dur böyle.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegoman çelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Tatar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Bizim sesimiz hep sizinle.
2: Arasam. Oğlum değil mi ya?
3: Niye? Arasam ne demiş?

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçi moşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içois mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

Cilveli kızla naydan.

0: Dünü bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Gerdana dizdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis kit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
2: Ne
3: pişiyor?
2: Dil sus da var.
3: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefes
2: değil. Kaşı
3: bey var mı? Var mı? Ubaz da.

0: Şimdi çok güzel. Sor merak.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Top ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cundo ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Sar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Bizim sesimiz hep sizinle.
2: Arasam. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durd

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatına dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

bahçeye.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
3: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Egoyuk etirak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Düzdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: gerdana düzdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: cebimde gezdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından
0: ayda, naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kından
0: ayda, naydana oy naydana.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Kaşı ve boru

0: çok güzel. Surmeler.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Azuri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Sar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Turna'nın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Bizim sesimiz hep sizinle.
2: Arada.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır.
2: Cogorik lalums, koçik isinapams.
3: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums.
2: Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
3: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim çiranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Ne boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Düzdüreyim onun ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gerdana düzdüreyim onun ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: İpek mendil değilsin onun ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: cebimde gezdüreyim onun ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana oy naydana onun ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana oy naydana.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Şey,
2: dil
1: sus da var.
2: Ama
1: ubaz da. Ubaz
2: tabii.
1: Ubaz da
2: nefes
1: değil.
2: Kaşı
1: bir
2: problem.
1: Normal değil, ubaz da.

0: Yani çok güzel. Surmeler.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Azuri Radyo desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Ben dağlarda yanamam,
1: dayandım. Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaşki mi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Christ alone.

bahçe.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
3: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Ego yok tırak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber oturak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtulak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana hoy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Seni bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana hoy naydana.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis kit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
2: Şey,
3: dil
2: sus da var.
3: Ama
2: ubaz
3: da.
2: Ubaz
3: tabii.
2: Ubaz da
3: nefesli.
2: Karşı bir
3: problem. Problem değil, ubaz da.

0: oyunu çok güzel. Sor Mehmet.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni didonos toneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasi magomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Azuri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cunda ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Ver ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: sevdadan kurtulak o nanayda.
1: Cilveli kız nanayda.
0: Naydana hoy naydana o nanayda.
1: Cilveli kız nanayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: düzdüreyim ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdüreyim ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdüreyim ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy nayda.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes diye.
2: Kaşı bir
1: var mı? Var mı? Ubaz da.

0: bence çok güzel. Surmeler.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Taraflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Azuri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ocis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Patlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegoman çelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Kaşı ve burun.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums koçik isinapams.
2: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Krishna.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
3: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Dile boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy nayda.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulanepek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ama o bazda.
2: O bazda.
1: Kaşı bir
2: var
1: mı?
2: O bazda.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: Azuri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlam.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tkombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jun do Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: durmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: yollayacak bağlarda dayandı.
1: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
2: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
3: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot okokanamd. Hombasen.
1: Kafalar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaimomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Bizim sesimiz hep sizinle.
2: Arasam. Durdum. Olur değil mi ya? Ne? Arasam ne demiş?

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatına dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mhulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
3: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Ego yok tırak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber oturak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtulak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana hoy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Düzdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: gerdana düzdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: cebimde gezdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından
0: ayda, naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kından
0: ayda, naydana oy naydana.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis git avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Kaşı bey,
1: boru
0: var
1: mı? Boru var mı? Ubaz, daha.

0: Bence çok güzel. Sor Mehmet.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni didonos toneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasi magomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Azuri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Buyuk tıra konan ayda
1: cilveli kızlan aydan
0: gel beraber otura konan ayda
1: cilveli kızlan aydan
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda
1: cilveli kızlan aydan
0: bu sevdadan kurtula konan ayda
1: cilveli kızlan aydan
0: naydan ahoy naydan ahonan ayda
1: cilveli kızlan aydan
0: naydan ahoy naydan

0: gerdan atıştırayım onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne pişiyor? Dizsuz da var.
2: Ama
1: ubaz da. Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
1: Kaşık ve
2: burun var. Burun var diye ubaz da.

0: çok güzel. Sor
1: güzel.
0: Mehmet.
2: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
3: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni didonos toneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Azuri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: yayını devam ediyor.
1: Kemence'nin eşliğinde keyifli dinlemeler.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.